0: Ya cebişil fethin ebne, gel cebişil fethin ebne, gel fethin ebne, cebişil fethin ebne,
1: Ya cebişil fethin ebne, cebişil fethin ebne, cebişil fethin ebne.